0: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Sensur aus, Radyo Blackout an.
2: G'day Radyo Blackout. Turn off that censorship and turn on Radyo Blackout. Yeah.
3: Здравей Радио Blackout. Включете Радио Blackout и изключете цензурата.
4: Ciao Radyo Blackout. Spegni la censura, accendi Radyo Blackout.

0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Özgürlük için.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Kız kardeşlerimiz için.
10: İnadına isyan.
11: İnadına isyan.
12: İnadına özgürlük.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
16: Women.
17: Life.
18: Freedom.
19: Mujeres. Vida. Libertad.
20: Jin.
21: Ziyan.
22: En azadi.
23: Azadi. Azadi.
24: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
25: Bu özgürlük direnişinde.
26: Birlikteyiz.
27: Yanınızdayız.
28: Ve güçlüyüz.
29: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
30: Özgürlüğü için mücadele eden
31: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
32: My sisters in Iran.
33: Tüm kalbimle yanınızdayım.
34: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
35: Kalbim sizinle.
36: Kendi yaşam hakları.
37: Özgürlükleri için direnen
38: tüm kadınların
39: sonuna kadar yanlarındayız.
40: We as the Turkish female filmmakers.
41: We stand in solidarity with our sisters
42: and LGBTI people of Iran.
43: In solidarietà con le donne iraniane.
44: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
45: El kullu al mar'ati al huq fi al hurriye wal ikhtiyar.
46: Şimdi onların sesi olma zamanı.
47: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
48: Femen Iran, we are with you.
49: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
50: You'll never walk alone.
51: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
52: Mahsa Amini.
53: Mahsa
54: Amini.
55: Mahsa Amini.
56: Mahsa Amini.